0: yüzdükten sonra yüzdü.
1: Yaşacak,
0: korkunç değil. Rahat mı
1: böyle
0: dikkat edin? Ağzını bırakın. Ooo, daha... Hazreti Kur'a daha mı katılmışsın?
1: Bana
0: ne? Yuhuti, tümleri satayım bekliyor. Tümleri mamni bir ilasik ki çıkmayı bırak yine. Tümleri satayım var.
1: Tümleri
0: satayım var. Tümleri satayım var.
1: Tümleri
0: satayım var. Tümleri satayım var. Tümleri satayım var. Tümleri satayım var. Tümleri satayım var. Haberini
1: neden diyorsun?
0: Bileyim detay başlıklarla almışsın. Hoş geldin Ramazan'a. Sohbin bir karar.